0: Tamam, fix.
1: Evet.
0: Biz bana tekrardan artık bunu dedim, pardon.
1: Hadi çıkalım.
2: Glenwood Street, crosses Robinson Street, 1051 Glenwood Street, remain on primary.